baja fela di ba kukone. Yo! Le ga tompo pekile ile a re pinya, pinya mono, pinya mono.